bankada ve cüzdanınızda paranız, bir yerlerde saklı yedek birkaç mücevheriniz varsa dünyanın en varlıklı %8'i arasında olduğunuzu bilin. Bu sabah kalktığınızda kendinizi sağlıklı hissettinizse, hafta sonunu göremeyecek milyonlardan daha şanslı olduğunuz açıktır. Eğer bir savaşın korkunçluğu içinde yaşamamış, cezaevinin yalnızlığını tanımamış, işkence acılarına katlanmamış, açlık içinde kıvranmamışsanız, bu dünyanın 500 milyon insanının önünde olduğunuzu unutmayın. Anne ve babanız yaşıyorlarsa ve birbirleriyle evliliklerini hala sürdürüyorlarsa, bu şansa sahip çok az sayıdaki evlatlardan birinin de siz olduğunuzu bilin. Yüzünüze bir gülümsemeyle başınızı dik tutabiliyorsanız, mutlu bir insan olduğunuzu kabul edin. Çünkü çok kişi başını dik tutabilir ama çok azı aynı anda gülümseyebilir. Eğer bu söylediklerimizi duyabiliyorsanız, bu dünyada dinleyecek hiçbir şeyi olmayan 1,5 milyar insandan çok ama çok şanslı olduğunuzu da lütfen aklınızdan çıkarmayın.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 3.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinledim.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Reklamlar.

0: 90'ın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: İnsan vücudundaki en güçlü kasın dilde bulunduğunu, oksijenin gaz halinin renksiz olmasına rağmen sıvı ve katı hallerinin soluk mavi olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

ben seni sevmişim ah. Ellere deme zalim celek vurmuş, yara var be.

0: Bursa FM.
1: Saat 4.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
4: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
0: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.
3: Daha da güzelleştirmek için
4: aldığınızdan daha fazlasını verin. Her şeyden önce gerçeği tam olarak öğrenin. Sorunların çoğu iyice anlaşıldığında kolayca çözülür. Tam olarak anlamadığınız bir şeye asla yatırım yapmayın. Karar vermeden önce olumlu ve olumsuz yönlerin bir listesini çıkarıp tartın. Telefonda hiç kimseyi 30 saniyeden daha uzun bir süre bekletmeyin. Haklı olmak ya da sevilmek arasında bir seçim yapacaksanız sevilmeyi seçin. Bir yanlış yaptığınızda kendinize sorun. 70 yaşıma geldiğimde bunun bir önemi olacak mı?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 5.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şuradan beyin işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Reklamları

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Bir mimiğin kalıcı bir kırışıklık oluşturabilmesi için 200 bin kez tekrarlanması gerektiğini, ayda 10 adet deniz bulunduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 6.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: 105.5 Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Fillerin zıplayamayan tek memeli olduğunu, parmak izleri gibi dil izlerinin de her insan için benzersiz olduğunu, Uranüs'ün çıplak gözle görülebilen bir gezegen olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın

0: Bursa FM. Saat 7.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
0: Reklamları dinlediniz.

Bursa'nın sesi Bursa FM. ...105.5... ...105... Marmara'nın türkü frekansı.

90'ların sesi Bursa FM. Beş nokta beş.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

Bursa'nın sesi Bursa FM. Eğer bir çocuk düşman bir çevrede yaşarsa kavgacılık öğrenir. Korku içinde yaşarsa korkmayı öğrenir. Kıskançlık içinde yaşarsa nefret etmeyi öğrenir. Ona yüreklilik veren bir çevrede yaşarsa kendine güvenmeyi öğrenir. Onu öven bir çevrede yaşarsa o da övmeyi öğrenir. Sevgi içinde yaşarsa sevmeyi öğrenir. Kendine değer verilen bir ortamda yaşarsa bir amacı olmasını öğrenir. Dürüst işlem görürse adaletin ne olduğunu görür. Doğruluk içinde yaşarsa gerçeğin ne olduğunu öğrenir. Ona dostluk, güler yüz ve anlayış gösteren bir çevrede yaşarsa evrenin içinde yaşanacak güzel bir yer olduğunu öğrenir.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen. En güzel, en güzel. En yeni türküler, türküler. Her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 8.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0 386 12 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.

Bursa'nın sesi Bursa FM. Marmara'nın türkü frekansı.

0: sana var.
1: Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
1: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM. Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
5: Sümüklü böceklerin 4 tane burnunun olduğunu. 1 kilo limonda 1 kilo çilekten daha fazla şeker bulunduğunu. Kanada'nın Kızılderili dilinde büyük köy anlamına geldiğini biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz?

Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin

grubunda diyorsun, başım ağrıyor, yüreğim sersem, seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla

razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllı siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek şeydi boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün açısını toprağa götüreceğim.

şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Bursa FM. Saat 9.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.
0: ...105.5...

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: İnek sütünün pH değerinin 6 olduğunu, doğaya bırakılan atıkların %60'ının boya ve boya ürünleri olduğunu, Hawaii alfabesinde sadece 12 harf bulunduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: 105.5 Bursa FM.
1: Saat 10.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
8: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet muhtarın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtarın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri.

reklamları dinlediniz. %105.5 Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve her keseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklam.

0: Telaşa gerek yok. Şimdi bir yarım saat 45 dakika oldu ya da olmadı. Ya bir duyuru yaptım. Bak 45 dakika geçti üstünden. Hala telefonlar çalıyor ya. Dinleyicilerimiz arıyor, kampanyayı devam ettirin. Söylediğiniz gerçek mi? İşte benim üst komşum gitti aldı 15 bin liraya aldı. İşte bizim dayı oğlu aldı 15 bin lira. Yurt dışından getirttirdik. Şimdi LG marka su arıtma cihazını duyanlar ve bizim söylediğimiz fiyatı duyanlar inanamıyorlar. Haklı olabilirsiniz ama ya şunda da lütfen bir anlaşalım. Sabah 8, akşam 8 biz bu kampanyayı yapamayız yani. Böyle bir şansımız yok. Şimdi hanımlar beyler, radyoları başında bizi dinleyenler sesi biraz daha açın. Çünkü birazdan duyacaklarınız şaka değil, gerçek. Efendim LG mağazası çok yakın zamanda Bursa merkez mağazasını açacak. Ve su arıtma cihazlarını gidip mağazasından alabileceksiniz. Ama biz şu an radyomuzu dinleyen, bizi duyan, bu anonsu duyan dinleyicilerimize mağazalarında 15 bin liraya satılan LG su arıtma cihazını bugüne özel, şu dakikaya özel, bak bir daha olmayacak onu söyleyeyim, günün son fırsatı olarak 7.999 liraya vereceğiz. Bursa'nın neresinde olursanız olun, köyü, kasabası, ili, ilçesi fark etmez. Geleceğiz, kurulumunu da yapacağız kardeşim. Kırmadan dökmeden ödeyeceğiniz para 7.999 lira. Bu arada yanında Ankasya musluğu da geliyor, onu da söyleyelim. Kurulum, montaj, nakliye bedeli de ödemiyorsun. Evet, mağazasında 15 bin lira ama şu anonsa, şu reklama özel 7.999 lira. Niye? Çünkü çok yakın zamanda Bursa'ya yepyeni bir mağaza açılıyor. Bursa merkeze LG marka ve su arıtma sistemlerini oradan alabileceksin. Ama mağazasında 15 bin lira. Bizim radyomuz özel. İlk 60 kişiye 7.999 lira. Hattı düşürmeyi başaranlara. Onların isimlerini de canlı yayında okuyacağım. Ayrıca bir güzellik daha var. 6 yıl boyunca filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz filtre değişim indirim çekini de sizlere hediye edeceğim. Bir defa 10 litrelik antibakteriyel çelik tankı var kardeşim. Suyun bak çelik bir tank, öyle plastik falan değil. Koku yapmaz, yosun tutmaz, pas tutmaz. Ayrıca LG markanın bir özelliği daha var. Her saat 5 litre temiz su arıtıyor. 8 filtreli suyunuz 16 aşamadan geçiyor. Ve garanti belgesini kaşeli imzalı bir şekilde sizlere vereceğiz. Teslimat anında ister nakit ödeyin, ister hesaba havale yapın ya da kredi kartıyla ödeyin, nasıl isterseniz. Hazırsanız numarayı verdiğim anda günün son kampanyasını başlatacağım. Ve mağazalarında 15 bin liraya satılan LG su arıtma cihazı bizi dinleyen, duyan dinleyicilerimize 7.999 liraya geliyor. Bir daha söylüyorum bak, kurulum, montaj, nakliye bedava. Artık kardeşim bir damacana suya ne ödüyorsun? 200 lira mı? 250 lira mı? O da bir haftada bitiyor değil mi? Ayda 4 damacana su tüketiyorsun ya. Sadece içme suyuna aylık 1500-2000 lira para ödüyorsun değil mi? E bir de şebeke suyuna para ödüyorsun. Seni iki fatura ödeme derdinden LG markasıyla kurtaracağız. Şimdi 15 bin lira yerine 7.999 lira. Günün son fırsatı, bak bir daha söylüyorum. Sonra ararsınız, bak kampanya devam etsin. Kaçırdık. O an işte araba kullanıyordum. Araba kullananlar, efendim çağrı bırakın. Arkadaşlar size dönsünler. İsminizi yazdırın. Gün içerisinde de hemen randevunuzu oluştursunlar. Gelip kursunlar ya, bu kadar. Efendim hazırsanız numarayı veriyorum ve süreyi başlatıyorum. 60 kişi. Burada da isimleri okuyacağım tek tek. Bursa'nın bütün ilçelerine ücretsiz kurulum ve montaj yapıyoruz. Ya da diyorsan ki ya bugün alalım, işte 3-5 ay sonra taktireyim. Olur. Bugün al, 6 ay içerisinde ücretsiz kurulum. Numara geliyor. 0532 467 86 16. 0532 467 86 16. Ve şu an itibariyle süre başladı.
1: Yeni açılacak, yerimize özel büyük efsane kampanya. 15 bin lira değerindeki su arıtma cihazımız kurulum montaj dahil 7.999 lira bitmedi. Sadece bu dakikaya özel 6 yıl garantili ve tüm filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz indirim çeki hediye ve kampanyamızı efsane yapan hediyemiz. Araçlarınız için 3 farklı yönden kayıt yapabilen güvenlik kamerası hediye. Unutmayın. LG Class su arıtma cihazımızın siparişini veren ilk 60 kişiye araç içi güvenlik kamerası hediye ve ödemenin tamamını kurulum anında. İster nakit, ister havale, isterseniz de kredi kartlarına 6 taksitle yapabilirsiniz.
0: 0532 467 86 16 05
1: unutmayın. LG Class su arıtma cihazımızın siparişini veren ilk 60 kişiye araç içi güvenlik kamerası hediye ve ödemenin tamamını kurulum anında. İster nakit, ister havale, isterseniz de kredi kartlarına 6 taksitle yapabilirsiniz. 05

0: mağazasında 15 bin lira, radyomuzu dinleyenlere 7.999 lira. 0532 467 8616 0532 467 8616. Evet, 7.999 lira kurulum, montaj, nakliye, her şey içerisinde kardeşim. Teslim anında nakit ya da havale ya da kartla ödeyebiliyorsun. 0532 467 8616. Evet, isimler de geliyor. Güzel, harika. Oo, maşallah maşallah. Maşallah, az önce kampanyayı kaçıranlar şimdi yağmur misali aramaya devam ediyorlar. Sevgili Salih Akar, Beş Evler Mahallesi, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Deniz Kılıç, Teleferi'ye gitti bir tane, güzel. Ethem Özgedik, Mudanya, güzel yalı. Uğur Göktürk, Mimar Sinan. Bu arada ikincisi, oo maşallah. Uğur Bey daha önce de faydalanmış, şimdi herhalde belli ki bir akrabasına ya da annesine babasına da hediye edecek. Sevgili Uğur, kutluyorum, tebrik ediyorum kardeşim benim. Evet, Yavuz Selim Mahallesi, Ahmet Yıldırım, hayırlı uğurlu olsun, sizi de tebrik ediyoruz. Bu arada ismini okuduğum dinleyicilerimiz numaramızı arayıp ismini yazdırmayı başaranlar, şunu da belirtelim. Gün içerisinde size müsait olan bir saat dilimi belirlenecek. Arkadaşlarımız gelecekler, mutfağınızın tezgahını kırmadan dökmeden kurulunu yapacaklar. Musluğu çevirdiğinizde artık LG su arıtma cihazından arıtılmış su içeceksiniz. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Kenan Emiroğlu, Hamitler. Harika gidiyorsunuz. Aydın Sarı Toprak, Şekirge'ye gitti bir tane. Altı Parmak'tan Osman Noyan, hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet. 0532 467 8616 0532 467 8616.
1: Yeni açılacak, yerimize özel büyük efsane kampanya. 15 bin lira değerindeki su arıtma cihazımız, kurulum montaj dahil 7.999 lira bitmedi. Sadece bu dakikaya özel 6 yıl garantili ve tüm filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz indirim çeki hediye ve kampanyamızı efsane yapan hediyemiz. Araçlarınız için 3 farklı yönden kayıt yapabilen güvenlik kamerası hediye. Unutmayın. LG Class su arıtma cihazımızın siparişini veren ilk 60 kişiye araç içi güvenlik kamerası hediye ve ödemenin tamamını kurulum anında. İster nakit, ister havale, isterseniz de kredi kartlarına 6 taksitle yapabilirsiniz.
0: 0532 467 86 16 0532 467 86 16. Şehre küstü İrfan Eke. Kurulumu gelecek, yapacaklar. İster nakit ödeyin teslimat anında, ister hesaba havale yapın, isterseniz kredi kartıyla ödeyin. Sevgili İrfan kardeşimiz, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Erhan Sarıkaya, Muradiye.
2: Güzel.
0: Hanımlar beyler, LG su arıtma cihazı. Efendim, mağazasında 15 bin lira. Bu reklama denk geldiysen günün son kampanyasıdır bu arada. 7.999 lira. 10 litrelik antibakteriyel çelik tankıyla saatte 5 litre temiz su arıtabiliyor. Suyunuz 8 filtre, 16 aşamadan geçiyor. Kendinden çok şık, paslanmaz krom. Bir de musluğu var. O musluk da zaten hediye ediliyor. Kurulum, montaj, nakliye bedava. Sadece ödeyeceğiniz bedel 7.999 lira. İnanması zor ama evet. Ve bir de açılışa özel 6 yıl boyunca 60 dinleyicimize filtre değişimlerinde kullanmaları için indirim çekini de hediye ediyoruz efendim. Evet, 7.999 lira dedik. 0532 467 8616 0532 467 8616. Bu numarayı arıyorsun, adını yazdırıyorsun. Canlı yayında da adını okuyoruz. Arkadaşlar hemen gelip kuruyorlar. Sen artık o damacana suya para vermekten kurtuluyorsun kardeşim. Ya bugün var ya, korkuyorsun o su bitecek de yeniden sipariş vereceğiz diye, değil mi? 200 lira olmuş ya bir damacana su. Ayda 4 tane tüketsen, sadece içme suyu bu arada. Yani bunda sebzeni meyveni de yıkayamıyorsun. Misafirin geliyor, ikram edemiyorsun. Çünkü pahalı.

0: mikroorganizmaları olmayan, faydalı olan mineralleri içinde barındıran LG su arıtma cihazı veriyorum. Hem de 7.999 liraya. Mağazasında 15.000 lira. Yakın zamanda Bursa mağazası da açılıyor. Sizi de davet edeceğiz zaten. Mağazadan 15.000 liraya alın gelin. Ama diyorsan ki ya yok biz bir fırsattan yararlanalım ki yoğun bir telefon trafiği var. Ara kardeşim sana 7.999 lira kurulum montaj bedava. Mağazanın açılışına özel 60 kişiye de 6 yıl boyunca kullanabilecekleri filtre değişim indirim çeki hediye. 0532 467 8616 0532 467 8616. İsimler devam ediyor gelmeye. Hakan Aslan Özlüce Mahallesi'ne gitti bir tane, tebrik ediyorum. Ahmet Ata Setbaşı, güzel. Savaş Aslan Kükürtlü, güzel. Ümit Esmer Elmas Bahçelere yazdırmış bir tane kardeşimiz, harikasınız. Muradiye Mehmet Sabri Barut, tebrik ediyorum efendim, iyi günlerde kullanın. Ömer Bakırcı Altı Parmak, tebrikler. Teleferik'ten Bekir Bozdemir, hayırlı uğurlu olsun. Halil Kıvrak Ahmet Paşa, iyi günlerde kullanın efendim. Beş Evler Mahallesi'nden Ali Aydın, hayırlı olsun. Yusuf Çetin anlıyor. Millet Mahallesi'ne gitti bir tane, güzel. Doğa Çınarı'ndan Naim Bozkır, ne güzel ne güzel. Bursa'nın bütün ilçelerinden, bütün mahallelerinden siparişler geliyor. Mudanya'dan Kürşat Yersiz, Mudanya'ya da gitti bir tane, güzel. Merinos'tan Erdem Korkmaz efem, hayırlı uğurlu olsun. Mikail Ünlü Mimar Sinan Mahallesi, harika. Salih Gökdemir Kaplıkaya Mahallesi, tebrik ediyorum. Selahattin Ürek Görükle Mahallesi'ne gitti bir tane, güzel. İrfan Şevik Yıldırım'a gitti bir tane. 0532 467 8616 0532 467 8616
1: yeni açılacak, yerimize özel büyük efsane kampanya. 15 bin lira değerindeki su arıtma cihazımız kurulum montaj dahil 7.999 lira bitmedi. Sadece bu dakikaya özel 6 yıl garantili ve tüm filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz indirim çeki hediye ve kampanyamızı efsane yapan hediyemiz. Araçlarınız için 3 farklı yönden kayıt yapabilen güvenlik kamerası hediye. Unutmayın. LG Class su arıtma cihazımızın siparişini veren ilk 60 kişiye araç içi güvenlik kamerası hediye ve ödemenin tamamını kurulum anında. İster nakit, ister havale, isterseniz de kredi kartlarına 6 taksitle yapabilirsiniz.
0: 0532 467 86 16 0532 467 86 16. Söylediğim gibi teknik servisten arkadaşlar arayacaklar. Randevunuzu oluşturacaksınız. Gün içinde de gelip kuracaklar kardeşim. Kurulum montaj için bir kuruş bile ödemiyorsun, onu belirtelim. Teslimat anında ister nakit ödeyin, ister hesaba havale, isterseniz kredi kartıyla ödeyin. 7.999 lira. Evet, mağazasında 15 bin lira ama Bursa Merkez mağazası açılacak yakın tarihte. Ve dinleyicilerimize diyoruz ki bizi dinliyorsunuz, o zaman bir ayrıcalığınız olması lazım. Size 7.999 lira LG su arıtma cihazı efendim. 0532 467 86 16. 8 filtre 16 aşamalı. Saatte 5 litre temiz su arıtır. 10 litrelik çelik tanklı. Yani öyle plastik milastik değil ha. Ve açılışa özel 6 yıl kullanabileceğiniz filtre değişim indirim çeki hediye ediyoruz. Ayrıca şimdi al kardeşim, 6 ay içerisinde istediğin vakitte müsait olduğun zamanda gelip kuralım. Kurulum montaj bedava. Sadece aramanız yeterli, isminizi yazdırmanız yeterli. 0532 467 8616 0532 467 8616.
2: Tanıtıcı reklam. Bursa FM. Bir reklam. İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Bir reklam. Bursa FM. Saat 11.30.
3: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
2: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.

0: Altınşehir'de. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. %105.5.

0: Bursa FM. Saat 12.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Ortalama bir insanın hayatı boyunca dünyanın etrafını iki kez turlamaya yetecek kadar yol yürüdüğünü, deve sütünün inek sütüne göre demir içeriği açısından daha zengin olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 13.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.
0: Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. %105.5

0: Bursa FM. Saat 14.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları

Telaşa gerek yok. Şimdi bir yarım saat 45 dakika oldu ya da olmadı. Ya bir duyuru yaptım. Bak 45 dakika geçti üstünden. Hala telefonlar çalıyor ya. Dinleyicilerimiz arıyor, kampanyayı devam ettirin. Söylediğiniz gerçek mi? İşte benim üst komşum gitti aldı 15 bin liraya aldı. İşte bizim dayıoğlu aldı 15 bin lira. Yurt dışından getirttirdik. Şimdi LG marka su arıtma cihazını duyanlar ve bizim söylediğimiz fiyatı duyanlar inanamıyorlar. Haklı olabilirsiniz ama ya şunda da lütfen bir anlaşalım. Sabah 8, akşam 8 biz bu kampanyayı yapamayız yani. Böyle bir şansımız yok. Şimdi hanımlar beyler, radyoları başında bizi dinleyenler.

0: su arıtma cihazlarını gidip mağazasından alabileceksiniz. Ama biz şu an radyomuzu dinleyen, bizi duyan, bu anonsu duyan dinleyicilerimize mağazalarında 15 bin liraya satılan LG su arıtma cihazını bugüne özel, şu dakikaya özel, bak bir daha olmayacak onu söyleyeyim, günün son fırsatı olarak 7.999 liraya vereceğiz. Bursa'nın neresinde olursanız olun, köyü, kasabası, ili, ilçesi fark etmez. Geleceğiz, kurulumunu da yapacağız kardeşim. Kırmadan dökmeden ödeyeceğiniz para 7.999 lira. Bu arada yanında Ankasya musluğu da geliyor, onu da söyleyelim. Kurulum, montaj, nakliye bedeli de ödemiyorsun. Evet, mağazasında 15 bin lira ama şu anonsa, şu reklama özel 7.999 lira. Niye? Çünkü çok yakın zamanda Bursa'ya yepyeni bir mağaza açılıyor. Bursa merkezi LG marka ve su arıtma sistemlerini oradan alabileceksin. Ama mağazasında 15 bin lira. Bizim radyomuz özel. İlk 60 kişiye 7.999 lira. Hattı düşürmeyi başaranlara. Onların isimlerini de canlı yayında okuyacağım. Ayrıca bir güzellik daha var. 6 yıl boyunca filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz filtre değişim indirim çekini de sizlere hediye edeceğim. Bir defa 10 litrelik antibakteriyel çelik tankı var kardeşim. Suyun bak çelik bir tank, öyle plastik falan değil. Koku yapmaz, yosun tutmaz, pas tutmaz. Ayrıca LG markanın bir özelliği daha var. Her saat 5 litre temiz su arıtıyor. 8 filtreli suyunuz 16 aşamadan geçiyor. Ve garanti belgesini kaşeli imzalı bir şekilde sizlere vereceğiz. Teslimat anında ister nakit ödeyin, ister hesaba havale yapın ya da kredi kartıyla ödeyin, nasıl isterseniz. Hazırsanız numarayı verdiğim anda günün son kampanyasını başlatacağım. Ve mağazalarında 15 bin liraya satılan LG su arıtma cihazı bizi dinleyen, duyan dinleyicilerimize 7.999 liraya geliyor. Bir daha söylüyorum bak, kurulum, montaj, nakliye bedava. Artık kardeşim bir damacana suya ne ödüyorsun, 200 lira mı 250 lira mı? O da bir haftada bitiyor değil mi? Ayda 4 damacana su tüketiyorsun ya. Sadece içme suyuna aylık 1500-2000 lira para ödüyorsun değil mi? E bir de şebeke suyuna para ödüyorsun. Seni iki fatura ödeme derdinden LG markasıyla kurtaracağız. Şimdi 15 bin lira yerine 7.999 lira. Günün son fırsatı, bak bir daha söylüyorum. Sonra ararsınız, bak kampanya devam etsin. Kaçırdık. O an işte araba kullanıyordum. Araba kullananlar, efendim çağrı bırakın. Arkadaşlar size dönsünler. İsminizi yazdırın. Gün içerisinde de hemen randevunuzu oluştursunlar. Gelip kursunlar ya, bu kadar. Efendim hazırsanız numarayı veriyorum ve süreyi başlatıyorum. 60 kişi. Burada da isimleri okuyacağım tek tek. Bursa'nın bütün ilçelerine ücretsiz kurulum ve montaj yapıyoruz. Ya da diyorsan ki ya bugün alalım, işte 3-5 ay sonra taktırayım. Olur. Bugün al, 6 ay içerisinde ücretsiz kurulum. Numara geliyor. 0532 467 86 16. 0532 467 86 16. Ve şu an itibariyle süre başladı.
1: Yeni açılacak, yerimize özel büyük efsane kampanya. 15 bin lira değerindeki su arıtma cihazımız, kurulum montaj dahil 7.999 lira bitmedi. Sadece bu dakikaya özel 6 yıl garantili ve tüm filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz indirim çeki hediye ve kampanyamızı efsane yapan hediyemiz. Araçlarınız için 3 farklı yönden kayıt yapabilen güvenlik kamerası hediye. Unutmayın. LG Class su arıtma cihazımızın siparişini veren ilk 60 kişiye araç içi güvenlik kamerası hediye ve ödemenin tamamını kurulum anında. İster nakit, ister havale, isterseniz de kredi kartlarına 6 taksitle yapabilirsiniz.
0: 0532 467 86 16 0532 467 86 16 60 dinleyicimize 15 bin lira yerine LG su arıtma cihazı 7.999 lira. Bursa'da yakında açılacak mağazamızın açılışına özel bir fırsattır. Mağazasında 15 bin lira, radyomuzu dinleyenlere 7.999 lira. 0532 467 86 16 0532 467 86 16. Evet, 7999 lira kurulum, montaj, nakliye her şey içerisinde kardeşim. Teslim anında nakit ya da havale ya da kartla ödeyebiliyorsun. 0532 467 86 16. Evet, isimler de geliyor. Güzel, harika. Oo, maşallah maşallah. Maşallah, az önce kampanyayı kaçıranlar şimdi yağmur misali aramaya devam ediyorlar. Sevgili Salih Akar, Beş Evler Mahallesi, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Deniz Kılıç, Teleferi'ye gitti bir tane, güzel. Ethem Özgedik, Mudanya, güzel yalı. Uğur Göktürk, Mimar Sinan. Bu arada ikincisi, ooo maşallah. Uğur Bey daha önce de faydalanmış, şimdi herhalde belli ki bir akrabasına ya da annesine babasına da hediye edecek. Sevgili Uğur, kutluyorum, tebrik ediyorum kardeşim benim. Evet, Yavuz Selim Mahallesi, Ahmet Yıldırım, hayırlı uğurlu olsun, sizi de tebrik ediyoruz. Bu arada ismini okuduğum dinleyicilerimiz numaramızı arayıp ismini yazdırmayı başaranlar, şunu da belirtelim. Gün içerisinde size müsait olan bir saat dilimi belirlenecek. Arkadaşlarımız gelecekler, mutfağınızın tezgahını kırmadan dökmeden kurulunu yapacaklar. Musluğu çevirdiğinizde artık LG su arıtma cihazından arıtılmış su içeceksiniz. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Kenan Emiroğlu, Hamitler. Harika gidiyorsunuz. Aydın Sarı Toprak, Şekirge'ye gitti bir tane. Altı Parmak'tan Osman Noyan, hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet. 0532 467 86 16. 0532 467 86 16.
1: Yeni açılacak, yerimize özel büyük efsane kampanya. 15 bin lira değerindeki su arıtma cihazımız, kurulum montaj dahil 7.999 lira bitmedi. Sadece bu dakikaya özel 6 yıl garantili ve tüm filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz indirim çeki hediye ve kampanyamızı efsane yapan hediyemiz. Araçlarınız için 3 farklı yönden kayıt yapabilen güvenlik kamerası hediye. Unutmayın. LG Class su arıtma cihazımızın siparişini veren ilk 60 kişiye araç içi güvenlik kamerası hediye ve ödemenin tamamını kurulum anında. İster nakit, ister havale, isterseniz de kredi kartlarına 6 taksitle yapabilirsiniz.
0: 0532 467 86 16 0532 467 86 16. Şehre küstü İrfan Eke. Kurulumu gelecek, yapacaklar. İster nakit ödeyin teslimat anında, ister hesaba havale yapın, isterseniz kredi kartıyla ödeyin. Sevgili İrfan kardeşimiz, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Erhan Sarıkaya, Muradiye.
2: Güzel.
0: Hanımlar beyler, LG su arıtma cihazı. Efendim, mağazasında 15 bin lira. Bu reklama denk geldiysen günün son kampanyasıdır bu arada. 7.999 lira. 10 litrelik antibakteriyel çelik tankıyla saatte 5 litre temiz su arıtabiliyor. Suyunuz 8 filtre, 16 aşamadan geçiyor. Kendinden çok şık, paslanmaz krom. Bir de musluğu var. O musluk da zaten hediye ediliyor. Kurulum, montaj, nakliye bedava. Sadece ödeyeceğiniz bedel 7.999 lira. İnanması zor ama evet. Ve bir de açılışa özel 6 yıl boyunca 60 dinleyicimize filtre değişimlerinde kullanmaları için indirim çekini de hediye ediyoruz efendim. Evet, 7.999 lira dedik. 0532 467 86 16 0532 467 86 16. Bu numarayı arıyorsun, adını yazdırıyorsun. Canlı yayında da adını okuyoruz. Arkadaşlar hemen gelip kuruyorlar. Sen artık o damacana suya para vermekten kurtuluyorsun kardeşim. Ya bugün var ya...

0: içinde mikroorganizmaları olmayan, faydalı olan mineralleri içinde barındıran LG su arıtma cihazı veriyorum. Hem de 7.999 liraya. Mağazasında 15.000 lira. Yakın zamanda Bursa mağazası da açılıyor. Sizi de davet edeceğiz zaten. Mağazadan 15.000 liraya alın gelin. Ama diyorsan ki ya yok biz bir fırsattan yararlanalım ki yoğun bir telefon trafiği var. Ara kardeşim sana 7.999 lira kurulum montaj bedava. Mağazanın açılışına özel 60 kişiye de 6 yıl boyunca kullanabilecekleri filtre değişim indirim çeki hediye. 0532 467 8616, 0532 467 8616. İsimler devam ediyor gelmeye. Hakan Aslan Özlüce Mahallesi'ne gitti bir tane, tebrik ediyorum. Ahmet Ata Setbaşı, güzel. Savaş Aslan Kükürtlü, güzel. Ümit Esmer Elmas Bahçelere yazdırmış bir tane kardeşimiz, harikasınız. Muradiye Mehmet Sabri Barut, tebrik ediyorum efendim, iyi günlerde kullanın. Ömer Bakırcı Altı Parmak, tebrikler. Teleferik'ten Bekir Bozdemir, hayırlı uğurlu olsun. Halil Kıvrak Ahmet Paşa, iyi günlerde kullanın efendim. Beş Evler Mahallesi'nden Ali Aydın, hayırlı olsun. Yusuf Çetin anlıyor. Millet Mahallesi'ne gitti bir tane, güzel. Doğa Çınarı'ndan Naim Bozkır, ne güzel ne güzel. Bursa'nın bütün ilçelerinden, bütün mahallelerinden siparişler geliyor. Mudanya'dan Kürşat Yersiz, Mudanya'ya da gitti bir tane, güzel. Merinos'tan Erdem Korkmaz efendim, hayırlı uğurlu olsun. Mikail Ünlü Mimar Sinan Mahallesi, harika. Salih Gökdemir Kaplıkaya Mahallesi, tebrik ediyorum. Selahattin Ürek Görükle Mahallesi'ne gitti bir tane, güzel. İrfan Şevik Yıldırım'a gitti bir tane. 0532 467 86 16 0532 467 86 16
1: yeni açılacak yerimize özel büyük efsane kampanya. 15 bin lira değerindeki su arıtma cihazımız kurulum montaj dahil 7.999 lira bitmedi. Sadece bu dakikaya özel 6 yıl garantili ve tüm filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz indirim çeki hediye ve kampanyamızı efsane yapan hediyemiz. Araçlarınız için 3 farklı yönden kayıt yapabilen güvenlik kamerası hediye. Unutmayın. LG Class su arıtma cihazımızın siparişini veren ilk 60 kişiye araç içi güvenlik kamerası hediye ve ödemenin tamamını kurulum anında. İster nakit, ister havale, isterseniz de kredi kartlarına 6 taksitle yapabilirsiniz.
0: 0532 467 86 16 0532 467 86 16. Söylediğim gibi teknik servisten arkadaşlar arayacaklar. Randevunuzu oluşturacaksınız. Gün içinde de gelip kuracaklar kardeşim. Kurulum montaj için bir kuruş bile ödemiyorsun, onu belirtelim. Teslimat anında ister nakit ödeyin, ister hesaba havale, isterseniz kredi kartıyla ödeyin. 7.999 lira. Evet, mağazasında 15 bin lira ama Bursa Merkez mağazası açılacak yakın tarihte. Ve dinleyicilerimize diyoruz ki bizi dinliyorsunuz, o zaman bir ayrıcalığınız olması lazım. Size 7.999 lira LG su arıtma cihazı efendim. 0532 467 86 16. 8 filtre 16 aşamalı. Saatte 5 litre temiz su arıtır. 10 litrelik çelik tanklı. Yani öyle plastik milastik değil ha. Ve açılışa özel 6 yıl kullanabileceğiniz filtre değişim indirim çeki hediye ediyoruz. Ayrıca şimdi al kardeşim, 6 ay içerisinde istediğin vakitte müsait olduğun zamanda gelip kuralım. Kurulum montaj bedava. Sadece aramanız yeterli, isminizi yazdırmanız yeterli. 0532 467 86 16 0532 467 86 16.
2: Tanıtıcı reklam. Bursa FM. Bir reklam.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için

0: herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Bir reklam. Bursa FM.
2: Saat 15.30.
3: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
1: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinledik.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Melatoninin temel görevinin vücudun biyolojik saatini koruyup ritmini ayarlamak olduğunu, insan vücudunun her gün aynı saatte otomatik olarak belli fonksiyonları yerine getirdiğini, vücut ısısını değiştirdiğini ve hormonları salgıladığını. Ülkemizde 1478 adet omurgalı, 54 bin adet civarında da omurgasız doğal hayvan türü bulunduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. ...105.5...

0: Bursa FM. Saat 16.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiğiniz

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa. Reklam.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
0: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM. %105.5

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. 105

0: Bursa FM. Saat 17.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şuradan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Biliyor muydunuz?
1: Kanada'da her 100 insana 94,3 bilgisayar düştüğünü, istiridyelerin cinsiyet değiştirebildiklerini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

5.5. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 18.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?

0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Altınşehir'de. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.
3: Bursa'nın sesi Bursa FM. ...105.5...

çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 19.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

tacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinledim.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Benny, Benny.
1: Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Rek

0: İnsanın Sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Eklem sıvısının kemiklerin sürtünmesini engellediğini, insanların ve hayvanların eklem yerlerinin bir ömür boyunca hareket ettikleri halde hiçbir şekilde bakıma ya da yağlanmaya ihtiyaç duymadıklarını, dünyanın güneş etrafında saniyede 29,79 kilometre hızla döndüğünü biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 20.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: izleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
1: Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: 105.5.
1: Çok acı bir öyküsü var. Yıllardır oyun havası diyebiliriz ama. Sevdiğinin öldüğünü sanıp da onu gözlerken daldan düşüp ölen Misket isimli kızın ardından yakılan bir hikayedir bu. Bence birazcık ağıt gibi yorumlamakta fayda var.

0: Bursa FM. Saat 21.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Reklamları.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Bunları biliyor musunuz?
2: Çocukların bahar aylarında daha fazla büyüdüğünü, Venüs'ün saat yönünde dönen tek gezegen olduğunu, internetin her yıl %314.000 büyüdüğünü, sadece dişi sineklerin ısırdığını, dünyada her bir dakikada 2 adet düşük şiddette deprem meydana geldiğini, elektrikli sandalyenin bir dişçi tarafından icat edildiğini, havuca rengini veren maddenin karoten olduğunu, incilerin sirkede eridiğini biliyor musunuz?
1: Bunları biliyor musunuz?
0: 105.5

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. 105

0: Saat 22.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
2: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
2: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Ay ay ay. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
5: Bursa FM, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 23.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinle.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekans.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.

0: Altınşehir'de. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
3: Bursa FM. Bursa FM. Bursa FM. Biliyor muydunuz?
4: Türkiye'nin en yaşlı ağacının Antalya'nın Elmalı ilçesinde bulunduğunu, koca katran ağacının 2019 yaşında olduğunu, saniyede bir damla su akıtan musluğun yılda tam bir ton su akıttığını, Amerika kıtasını ikiye ayıran önemli su geçidinin Panama geçidi olduğunu biliyor muydunuz?
3: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 00:30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesilir.
3: Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.

0: acaba bu nasıl lezzet yahu?
1: Efsanelere yakışır lezzet Karagözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

benim gözyaşlarımın sebebi can yar. Seveni ağlatmak günahtır bilmez misin? Duygularımı darp edip dağlatma beni. Senden başka kimsem yok görmez misin? Sevdamızı yok sayıp ağlatma beni. Yollarına yolcu olduğum yar, ömür kervanıma dertleri katma. Aklımı parçalayıp ruhumu yırtma. Sevda terazisini yanlış tutma. Hakkımda haksızlık edip ağlatma beni yar. Sevda derdimin dermanı yar. Felek vurmuş bağrıma pençesini. Yaralı bıraktı benim gibi nicesini. Beyaz örtülü mutluluk penceresini. Yüzüme kapatıp ağlatma beni yar. Ağlatma beni kurban oldum.

gönül kapısında köle olduğum yer. Bir kusurum var ise geçmiş zamanda, affet, her şey senin bir tek imzanda. Her sorunun cevabı kaderimi yazanda. Kalemimi kırıp ağlatma beni. Yokluğunla yoksul eyleme beni yar. Eğer sen gidip kadem basarsan sırra, diyar diyar dolanırım ardın sıra. Ölene kadar kapanmaz bir yara, gönlümde acı bağlatma beni yar. Hakikatli aklına hayran olduğum yar. Sen de bilirsin Mecnun ile Leyla'nın öyküsünü. O da kalbinin ortasına yemişti sevda süncüsünü. Ayrılık makamında hasret türküsünü. Çaldırıp çaldırıp ağlatma beni yar. Ağlatma beni, kurban ol.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklam.

0: 90'ın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Ortalama insanın ömür boyunca 3 kez devre alem yapmış kadar dolaştığını, dünyanın 6. en küçük ülkesi Liechtenstein'ın dünyanın en büyük takma diş ihracatçısı olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?
2: Gece boyunca süren çatışmanın alaşafağında yüzbaşı Sabri kıstırdığı eşkıyanın iki kaşının arasına doğrulttuğu namluyu yavaş yavaş indirir. Çünkü o kaşlar ve o gözler geçen gece onu pusudan kurtaran yabancının gözleridir. O an sanki Anadolu'nun dört bir yanından, bitmek bilmeyen bir kardeş kavgasında yüreğe evlat acısıyla yanan anaların ve babaların dilinden onun türküsü yükselir. Halil İbrahim'in türküsü yükselir.

İbrahim'in hikayesi bu. Halil İbrahim'in. Sofrasında her tanrı misafirine yer olan ve yüreği Halil İbrahim kadar zengin, karın adamın boğazına dayandığı ve bir terek gibi kaşlarının üstüne yığıldığı, ayaz mı ayaz bir gecede aynı çatışmada vurulan iki evladının cenazesi gelir eve. Biri eşkıya, biri cenderme. Biri eşkıya, biri cenderme.

başın sağ olsun der komutan. Halil İbrahim'in baba yüreği ise tek düğmesi kalmış peşmürde ceketinin önünü ilikleyip salya sümük ve gözyaşını artık sırılsıklam olmuş sağ koluna bir kez daha siler ve vatan sağ olsun der. Yani 20 yıllık evlat sevgisine iki kelimelik bir sünger çeker. Verilirken evlatları toprağa, ah deder Allah'a. Bundan sonra o dağlarda kurulacak olan her pusuyu bozmaya ve daha gözyaşı kurumadan kuşanıp çapraz tüfeğe kaybolur kızılot ve kekik kokulu dağlarda. O günden sonra onu gören olmaz. Sanki üçlere, yedilere karışır. Belki de Hızır'la arkadaştır. Sıkılan kurşuna dur diyebilmek için o her çatışmanın ortasındadır. Hem eşkıyadır hem jandarma. Sanki dökülecek kanın kokusunu evvelden alır. Sanki sırtından vurulan her evladın babasıdır. Sanki sırtından vurulan her evladın

hiçbir ana kuzusundan olmaz. Sanki can Halil İbrahim adındaki o yabancıya emanettir. Onu hiç gören olmaz. Belki de o Güneydoğu'da halk arasında uyduruk bir efsaneden ibarettir. Fakat bir gün gece boyunca süren çatışmanın alaşafağında Yüzbaşı Sabri kıstırdığı eşkıyanın iki kaşının arasına doğrulttuğu namluyu yavaş yavaş indirir. Çünkü o kaşlar ve o gözler geçen gece onu pusudan kurtaran yabancının gözleridir. Çünkü o kaşlar ve o gözler geçen gece onu pusudan kurtaran yabancının gözleridir. Halil İbrahim'in gözleridir.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve her keseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 1.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Reklam.

0: ne güzeldir parasız bir gününüzde çoktandır giymediğiniz ceketinizin cebinden para çıkması. Uzun, sıcak bir yürüyüşten sonra karşınıza çıkan bir çınar altı. Sabahtan bu yana ayağınızı vuran ayakkabıları çıkardığınıza. Ne güzeldir. Ne güzeldir.
1: Sudan bir nedenle küstüğünüz arkadaşınızla barışmanız. Ne güzeldir. Ne güzeldir. Yıkanmış, süslenmiş, mis gibi kokan.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 2.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde...
0: Bursa FM.
1: Saat 2.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.

0: 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
1: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
7: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
8: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM.
4: Biliyor muydunuz?
5: Köpeğin beynindeki koklama işlevini üstlenen hücrelerin insanlardan 40 kat daha fazla sayıda olduğunu, örneğin bir tilki teriyerinde 147 milyon, bir Alman çoban köpeğinde 225 milyon koku alıcı hücre bulunduğunu, acı biberdeki kapsiyasin molekülünün Nottingham Üniversitesi'nce yapılan araştırmalara göre göğüs, prostat, yemek borusu, mide, mesane, karaciğer ve akciğer gibi birçok kanser hücresini öldürdüğünü biliyor muydunuz?
4: Biliyor muydunuz?